www.radyo.com.au'dan online yayınlanmaktadır. www.radyo.com.au'dan online yayınlanmaktadır.

0: yaşında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın programını değiştirerek anma günü etkinliği seyahatini iptal etmesi ve oğlunun düğününe katılamayacağını açıklaması soru işaretlerine yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni bir saldırı hazırlığında mı sorusuna yanıt aranırken İran'daysa diplomasi trafiği yoğunlaştı. Katarlı bir heyet başkent Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Müzakerelerde arabulucu ülke olan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Asım Münir de acil koduyla başkent Tahran'a gitti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüşen Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Kalibaf'la da bir araya geldi. İran müzakere sürecinin ilerlememesini Amerika Birleşik Devletleri'nin sürekli pozisyon değiştirmesine bağladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri'nin sürekli pozisyon değiştirdiğini, müzakerelerin sonuçlanmasının kısa vadede mümkün görünmediğini söyledi. Bekai, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne değil, sadece kıyıdaş ülkeleri ilgilendirdiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'da Hürmüz Boğazı'nda ablukanın sürdüğünü duyurdu. Açıklamada yüzün üzerinde geminin geçişine izin verilmediği, kurallara uymayan 4 geminin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Arabulucu ülke olan Pakistan'dansa son 24 saatte cesaretlendirici şekilde ilerleme kaydedildiği açıklaması geldi. Müzakerelere ilişkin bir açıklamada Hindistan'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi. Müzakerelerde ilerleme olduğunu öne süren Rubio, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili bir şeyler söyleyebileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakereler konusundaki diplomasi trafiği sürüyor. Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el-Sani ve Pakistanlı arabulucularla telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde Washington'la Tahran arasında yürütülen müzakerelerdeki durum değerlendirildi. Diplomasi trafiğinin dikkat çeken ayrıntısı zamanlaması oldu. Katarlı yetkililer Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir araya geldi. Bu temasların hemen ardından aynı gün Hakan Fidan'ın Katar ve Pakistanlı yetkililerle görüşmesi bölgesel diplomasi trafiğini hızlandırdı. Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan hükmüne yönelik itirazını karara bağladı. Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin tam kanunsuzluk tespiti yapılması yönündeki talebini reddetti. Oy birliğiyle alınan red kararını Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta açıkladı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu imzasıyla başkanlığımıza verilen dilekçede özetle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 21.5.2026 tarihli ve 2026'ya 32 esas, 2026'ya 658 karar sayılı kararıyla verilen ihtiyati tedbir kararının icrasının madden ve hukuken imkansız olduğundan bahisle yeni delegeler tarafından yapılan kongrelerde il, ilçe seçim kurullarınca düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun ve kongre kurultaylarda seçilenlerin görevlerine devam ettiğinin Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasanın 79. maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine. 22.5.2026 tarihinde yapılan Yüksek Seçim Kurulu toplantısında oy birliğiyle karar verilmiştir.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı, zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararıyla tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin Meclis Grup Başkanı seçildi. CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre parti genel merkezinde

0: kapalı meclis grup toplantısı yapıldı. Özgür Özel toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla Cumhuriyet Halk Partisi meclis grup başkanı olarak seçildi. Bir oysa geçersiz sayıldı. Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma gibi mazeretleri nedeniyle katılamayan 42 milletvekilinden 15'inin Özel'e desteklerini bildirdiği belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste 138 milletvekili bulunuyor. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından ilk kez kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ahlaki sorunlar karşısında suskun kalınamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım dedi. Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in meclis grup başkanı olarak seçilmesini de Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun sözleriyle değerlendirdi. Kılıçdaroğlu Özel'in kendisini arayacağını söylediğini ancak aramadığını belirtti.
1: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir. Kendisi arayacaktı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil. Artık doğru değil.
0: Özgür Özel bir kez daha kurultayın en kısa zamanda yapılması gerektiğini söyledi. Özel bir kez telefonda konuştu Kemal Kılıçdaroğlu'yla, ancak kurultay kararı alırsa yüz yüze görüşeceğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanlığı görevine yeniden seçilen Özgür Özel, haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım dedi.
2: Zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor. Ben dünkü telefon görüşmemizde kendisi en uygun zamanda kurultay yapalım demişti. Ben de en uygun zamanın en kısa zaman olduğu görüşümü ifade etmiştim kendisiyle. Bundan önce defalarca Sayın Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze görüştüm. Büyük bir memnuniyetle o zaman yine görüşürüm. Ama 40 gün sonraki kurultay kararını, gazete ilanını okumam lazım. Ondan sonra 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim. Kurultayımız yapılana kadar grup başkanı olarak, kurultayımız yapıldıktan sonra da yeniden genel başkan ve grup başkanı olarak haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım.
0: Gürsel Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel'e başarılar diledi. Tekin, Kılıçdaroğlu ve Özel bundan sonra birlikte çalışacaklar dedi. Kurultay tarihi içinde tahminde bulunan Gürsel Tekin, bana göre 7-8 aydan önce olmaz diye konuştu.
3: Kendisine başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Özgür Özel beraber çalışacaklar ve Türkiye'nin beklediği tablo da buydu. Bu kararı partimizin genel başkanı ve yönetimi alacak. Bana arkadaşımız tahminen ne olur, yani kişisel olarak benim deneyimimi, tecrübemi paylaştım. Bana göre dedim 7-8 aydan önce olmaz. Bu 7-8 ay sonra büyük olasılıkla yeni bir yapılaşma, yeni bir kongre, kurultay olabilir.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından yaşananlar siyasetin de gündeminde. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli gelişmeleri takip ettiklerini söyledi. Sağduyu çağrısı içeren açıklamasına atıfta bulunan Bahçeli, açıklamamı yaptım dedi. Partisinin siyaset ve liderlik okulunun sertifika töreninde konuşan Bahçeli, devletle kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil ifadesini kullandı.
4: Bizim için siyaset kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu bankuru değildir. Devletin temel yapısını hedef alanların, devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir.
0: Bölgesel anlamda tarihi kırılmaların yaşandığını belirten Devlet Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşı işaret etti.
4: Bölgesel istikrarsızlık jeopolitik çatallaşma, küresel kırılganlık göstermiştir ki Türkiye her daim güçlü olmalıdır. Bölgemizde kaos, çatışma ya da savaş istemiyoruz.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin tarihi bir sorumluluk olduğunu da belirtti. Bahçeli, partisinin siyaset ve liderlik okulu sertifika törenindeki konuşmasında, terörsüz Türkiye, Türk milletinin kardeşlik projesidir,
4: terörsüz
0: dedi.
4: Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. 21. yüzyılın Türk ve Türkiye yüzyılı olabilmesinin en temel şartı, elbette ki kendi içimizden bir ve bütün olmayı başarmaktır. Bunun için ortaya koyduğumuz öncelikli hedef de terörsüz Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır. Bu politika hem siyasi, hem ahlaki, hem de gelecek nesillerimize karşı tarihi bir sorumluluktur. Bu düşünceyle kararlar almalı, kendimizi değil, milletimizin huzurunu, refahını rehber edinmeyiz.
0: İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DEAŞ'a sınır ötesinde operasyon düzenledi. Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Teröristlerin Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içinde yer aldığı belirlendi. Yakalanan 10 DEAŞ'lı teröristten birinin 2015 yılında 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu da ortaya çıktı. Kırmızı bültenle aranmakta olan teröristlerden 9'unun tutuklandığı, bir teröristin gözaltı sürecinin ise uzatıldığı belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Aile Haftası kutlamalarını Sivas'ta başlattı. Aile kurumuna yönelik tehditlere karşı mücadeleye devam mesajını veren Göktaş, aile ve nüfus 10 yılı vizyonuyla Türkiye'nin nüfus yapısını koruyan adımlar atılacağını söyledi.
5: Aile kurumuna karşı söylem ve eylem geliştiren küresel tehditlere karşı mücadelemizi de kararlılıkla sürdürüyoruz. Çocukları yük gören, aile değerlerini hedef gösteren ve aile birlikteliğini küçümseyen her türlü ideolojinin karşısındayız. Bugün aileyi güçlendirmek demek, yarının üretken, sorumluluk sahibi, köklerine bağlı nesillerini yetiştirmek demektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği aile ve nüfus 10 yılı ile bu güçlü zemini daha ileri taşıyoruz. Aileyi merkeze alan devlet irademizi yeni bir safhaya yükseltiyoruz. Bu adımla nüfus yapımızı koruyan, kuşaklar arası devamlılığımızı güçlendiren ve Türkiye'nin gelecek yüzyılına yön veren büyük bir milli vizyonu kararlılıkta hayata geçireceğiz.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından TRT World'un New York Festivals ve Televerse'de toplam 17 ödüle layık görülmesiyle ilgili tebrik mesajı paylaştı. Duran, ülkemizin sesini, tezlerini, vicdani duruşunu dünyaya güçlü şekilde taşıyan TRT ailesini gönülden tebrik ediyorum dedi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Gazze'deki çeşitli yerlere düzenlenen saldırılarda 5 Filistinli daha katledildi. Gazze şeridinin orta kesimindeki Nuseirat mülteci kampı bir kez daha İsrail'in hedefi oldu. Kamp bombalandı, bazı evler yıkıldı. Soykırımcı İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulme devam ediyor. Ramallah kentinde iki çocuğu gözaltına alan İsrail güçleri Cenin'de de bir düğünü basarak damadı götürdü. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını da sürdürüyor. Son saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Hava saldırılarında Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir ev hedef alındı. Katliamcı İsrail güçleri Nebatiye kentine de hava saldırıları düzenledi. Rusya-Ukrayna cephesinde karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya, Ukrayna'da petrol, gaz ve kimya tesislerini hedef aldı. Rusya'nın ilhak ettiği Luhansk bölgesindeki bir koleje, Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırıda ise ölü sayısı 11'e yükseldi.
6: Spor.
0: A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdü. Ay Yıldızlılar'da önceki idmanda yer almayan Yusuf Akçiçek ve Mert Günok takıma dahil oldu. Kerem Aktürkoğlu ise yarı sahada yapılan çift kale maçta sakatlık yaşadı ve çalışmayı tamamlayamadı. Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurula tek aday olarak giren Özbek, 2079 üyenin oy kullandığı seçimde 1780 oyla dördüncü kez Galatasaray başkanı oldu. Trendyol Süper Lig'e çıkacak son takım yarın belli olacak. Playoff final maçında Esenler Erokspor'la ayrıca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Okçulukta yılın en önemli turnuvası olan Avrupa Şampiyonası'nda finaller başladı. Antalya'da düzenlenen finallerin ilk gününde makaralı yay kategorisinde sporcularımız 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli karatecilerimiz ilk gün 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Euroleague'de şampiyon yarın Atina'da belli olacak. Olympiakos ve Real Madrid kupayı almak için karşı karşıya gelecek. Final maçı saat 21'de başlayacak.
6: Hava durumu.
0: Genelinin parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Bursa, Bilecik, Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerini 2 ila 4 derece altında seyredecek.
7: Haberleri dinlediniz.
8: Sizin diliniz, sizin sesiniz, sizin radyonuz. 3Üçse Türk Radyosu sizinle güçlü. Hemen üye olun veya üyeliğinizi yenileyin. Yıllık sadece $11 indirimli, $16 tam üyelik. 3zzz.com.au'dan online üye olun veya 9415-1928 numaralı telefonu arayın. Unutmayın, bu yayınlar sizinle var olacaktır. Sadece dinlemeyin, üye olarak desteğinizi gösterin. 3Üçse Melbourne Türk Radyosu sizin radyonuz.

0: Bu Türkçe programının devamı için ama üyelerimiz gerekiyor. Öyle değil mi? Her yıl bu radyo istasyonu diyor ki ey İbrahim ve Mahmut Bey, eğer Türkçe programınızı devam ettirmek istiyorsanız lütfen bize 250 tane üye getiriniz, imza toplayınız diyorlar.
1: Evet.
0: Ve tabii ki de üye olurken bir bedel de vardır ama çok cüz'i, hiç incitmez. Normal tam bilet $16 yıllık ama neyse, eğer pension iseniz sadece ve sadece $11 yıllık aidatınız. Öyle değil mi?
1: Aynen.
0: Sen çok cüz'i bir rakam karşılığında bu radyo programının bir yıl boyunca devam etmesini sağlayabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Biz sizi teşvik ediyoruz. Diyoruz ki lütfen Melbourne Türk Radyosu'nun Türkçe programına üye olunuz. Bu saatlerimiz kesilmesin ve benim sloganım bayrak inmesin, Türk'ün sesi kesilmesin değerli izleyicilerimiz. Sadece ve sadece $16 yıllık veyahut da pension iseniz $11. Peki nasıl üye olabilirler Mahmut Bey abim?
1: Evet, onunla ilgili bilgileri Mayıs ayı, her sene Mayıs ayı üyelik aidatlarının yenilenmesi ayı veyahut da yeni üye olma ayı olarak Mayıs'ta başlıyor sonuna
0: evet
1: kadar. O süre içerisinde sürekli bilgiler vereceğiz. Hı. Şimdi üye olmuş olan insanlar bizi nasıl üye olacaklarını, nerede ödeyeceklerini daha çoğunlukla bizi görünce bize veriyorlar o şekilde.
0: Evet.
1: Online olarak 3cz.com.au sitesine girerlerse oradan zaten membership yerine girdikleri
0: membership,
1: zaman
0: üyelik.
1: Oradan kendilerine giden makbuzlarda üyelik numaraları vardır. O numarayı girerek üyeliğini yenileyebilir.
0: Evet.
1: Ama yeni üye olacaklar için sadece isim adres verilerek üye olunabilir. Evet.
0: Ve bu üyelik veya, ücretleri radyoya gidiyor, bize falan gelmiyor.
1: Nasıl ödeyeceğiz diye düşünüyorsanız, hı, mesela bazı yerlerde belli kişiler bu Brunswick bölgesinde Halis Özkan'la abi.
0: Halis
1: var.
0: Özkan.
1: Thomastown'da Muhittin Yoldaş var.
0: Thomastown.
1: Medohaç'ta da
0: Esat Kaya'nın
1: olduğu manava daha çok bırakıyor insanlar.
0: Mahmut abi oralara, de Beynes Semavati vel Ars. Yeryüzüyle gökyüzü arasında bulabilirsiniz.
1: Görenler oluyor tabii sağda solda. Hemen verdiği zaman anlıyorum ben ne için verdiklerini. Teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz yıl için bu sayıya ulaştık. Bu sene de ulaşacağımıza inanıyorum.
0: İnşallah. Her sene zaten ulaşıyoruz.
1: Teşekkür
0: hani
1: ediyoruz. Her destek
0: olun,
1: olan üyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Söylediğin gibi Türk'ün bayrağı inmesin.
0: Türk'ün sesi kesilmesin.
1: Melbourne'daki radyoda Türk'ün sesi dinmesin diyen
0: dinlensin
1: herkes $11 veya $16 yıllık aidatlarını ödesinler. Hadi diyoruz. Teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun, var olun değerli dinleyiciler.

0: Sevgili dinleyenler, bir değerli konuğumuz var şu anda stüdyomuzda. Toplum Ağız Sağlığı Eğitim Derneği TASET Başkanı ve Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Diş Hekimi Sayın Can Aydoğan. Merhaba efendim, hoş geldiniz programımız.
1: Merhaba.
0: Şimdi sizinle toplum sağlığının çok önemli bir unsurunu, ağız ve diş sağlığını konuşacağız. Önemli diyoruz ama gerçekten özellikle Türk toplumu için konuşacağız. Gerekli önem veriliyor mu? Bir tespit yapalım isterseniz.
1: Yapalım.
0: İlk önce hem ülkemizde durum nedir hem dünyada durum nedir? Böyle başlayalım. Hemen arkasından da ağız ve diş sağlığının önemini genel sağlığımız açısından konuşacağız. Ve elbette başkanı olduğunuz TASET ile ilgili de bilgi alacağız sizden. Başa dönelim, bir fotoğrafını çekelim mevcut durumun.
1: Çekelim. Aslında biraz da dünden de bahsedebiliriz. Örnek veriyorum. Türkiye'de her gün ağız sağlığı bilinci daha da artmakta. Özellikle genç nesilde, çocuklarda bir önceki nesile göre gerçekten artma daha fazla. Ağız bakımı ilgisi daha çok artıyor. Tabii bu istediğimiz seviyede mi? Değil. Çok çalışmamız gerekiyor. Daha çok farkındalık projeleri yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili birçok üniversite ve gerçekten Sağlık Bakanlığı da birçok proje yürütüyor. Biz de TASET olarak elimizden geldiği kadar toplumda ağız sağlığının bilincini arttırmak ve genel sağlıkla ilişkisini bildirmek için birçok proje yapıyoruz. Günümüzde Türkiye'deki toplum ağız sağlığına bir genel bakış yaparsak istediğimiz seviyenin çok gerisindeyiz. Neden çok gerisindeyiz? Beraber ağız sağlığının genel sağlığa olan etkisini ve yaşam kalitemizi nasıl değiştirdiğini mutlaka farkında olmamız gerekiyor.
0: Yani bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir boyutu mu var? İhmalin yoksa?
1: Bilgi ve alışkanlık. Alışkanlık çok kolay kazanılmıyor.
0: Evet.
1: Bir nesil bir nesile öğretmesi gerekiyor. İkinci büyük problem kötü fırçalama teknikleri diyebiliriz. Ya da eksik fırçalama teknikleri. Tabii burada iki ana başlıkta toplayabiliriz. Bir, alışkanlık kazanmak. İki, gerçekten etkili bir ağız bakımını yapabilmek. Bu çok önemli bir şey. Etkili ağız bakımı olması için gerçekten doğru ürünler, sadece diş fırçası değil, arayüz fırçası, diş ipi, ağız gargaraları gibi, hatta dil temizleme aparatları gibi birçok ürünü bir arada kullanmamız gerekiyor. Ülkemiz bunlarla yeni tanışıyor. Arayüz fırçası özellikle yeni tanışılan bir ürün. Diş ipi yeni tanışılan bir ürün. En temelde diş fırçası. Bu diş fırçasının kullanılması çok sevindirici bir şekilde artıyor. Bununla beraber arayüz fırçası ve diş ipi artışıyla beraber aslında güzel bir seviyelere geleceğiz.
0: Evet. Peki efendim, şimdi böyle genel bir değerlendirme yaptıktan sonra aslında sözlerinizin içinde de geçti. Ağız ve diş sağlığının genel sağlığımız üzerindeki önemli etkisini, ama biraz bunun altını dolduralım isterseniz. Hangi açıdan önemlidir? Ağız ve diş sağlığına gereken önemi vermezsek genel sağlığımız açısından nasıl bir sonuçla karşılaşırız? Nelere sebep olur?
1: Bundan önce bireyin ağız sağlığına yaklaşımı şöyleydi. Dişlerimi fırçalamazsam, ağzıma bakmazsam dişlerimi kaybederim.
0: Dişim çürür.
1: Evet, dişim çürür ve kayıp olur. Yani aslında zarar lokal bir yerde ve bir küçük organın kaybı diye düşünülüyordu. Tabii son yıllarda yapılan araştırmalarda bu ağızdaki enfeksiyonların, ağızdaki bakterilerin vücudun birçok organına, beyine, kalbe, böbreklere, damarlarımıza ulaştığı ve orada enfeksiyon ya da enflamasyonla birlikte o dokularda kalıcı ya da geçici zararlar verdiği tespit edildi. Ya bundan önce şunu yapıyorduk, dişlerime bakmasam ne olur, dişlerimi kaybederim. Bugün şunu çok iyi biliyoruz. Ağız sağlığımı korumasam vücudumdaki birçok organa zarar verebilirim. Bu özellikle hamilelerde şu çok önemli. Erken doğum sebebi ya da düşüklere bile neden olabildiği.
0: Çok ciddi şeylerden
1: çok
0: bahsediyorsunuz.
1: Ciddi şeyler. Tabii biz bu araştırmaları okudukça, bu araştırmaları gördükçe ağız sağlığının genel sağlığımız içinde belki de ilk diyebiliriz ya da ben diş hekimi olarak buna ilk diyeceğim. İlk noktanın ağız sağlığı olduğunu biliyoruz artık.
0: Aslında Sayın Aydoğan, siz konuşurken şunu düşünüyorum. Genel manada bir hani genel kültür bilgisi olarak diş sağlığıyla kalp sağlığı arasında daha yoğun, evet, hani biz bir ilişki olduğunu biliriz ama hı hı, şimdi siz örneğin anne adayları için etkilerinden bahsediyorsunuz. Az önce beyin sağlığı açısından, evet, bunlar çok bilinmiyor.
1: Hatta Alzheimer galiba diyebiliriz.
0: Öyle mi? O konuyu, evet, konuşalım çünkü, evet, çok yaygın şu anda.
1: Evet.
0: Biz hani kalple sınırlı bir etkisi varmış gibi algılıyoruz ama siz çok daha geniş bir alandan bahsediyorsunuz.
1: Evet. En temelde bir tanım yapmak gerekiyor. Diş eti hastalığı kronik bir enfeksiyon. Hı hı. Şimdi ağızda kronik bir enfeksiyonun oluşması vücudumuzdaki diğer organlarla teması kan yolu olduğu için buradaki enfeksiyon lokal bir enfeksiyon değil. Buradaki bakteriler de sadece ağızda olmuyor. Enfeksiyon sebebi olan bakteriler ağız bölgesinde, özellikle diş etinde kanamayla beraber, diş eti kanamasıyla beraber vücudumuzun birçok yerine ulaşabiliyor. Tabii bu sadece ağızdaki enfeksiyonların vücudumuza ulaşması diye sınırlamıyoruz. Burada bakterilerden oluşan toksinlerin de vücutta dolaşması, ayrıca vücutta enflamasyonun oluşması, bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman kan yoluyla aslında ağızdaki bir enfeksiyon genel bir enfeksiyona dönüşebiliyor. Bu bilinçle tabii kalpte kalp kapakçıklarına yerleşmesi, kalp damarlarımıza yarattığı geri dönülmez hasarlar ve son araştırmalarda bu bakterilerin, toksinlerin beyin omurilik sıvısını geçip sinir sistemimizde etkilediği birçok araştırmalarda gösterilmiş. Alzheimer'la ilişkisinde de şöyle bir bağ kurulmuş. Ağızda oluşan enfeksiyon sebebi de yapan bakteriler Alzheimer hastalığında enflamasyona sebep olan bakterilerle çok yakın ilişkide olduğu, hemen hemen aynı olduğu tespit edilmiş. İkinci araştırmalarda şunlara bakılıyor. Ağız sağlığıyla genel sağlık problem arasındaki ilişkiye. Tabii burada yapılan araştırmalarda şöyle bir gerçek ortaya çıkıyor. Ağızdaki enfeksiyon aslında vücuttaki birçok sıkıntının da belirtisi olabiliyor.
0: Evet.
1: Biz burada ne yapmamız gerekiyor? Aslında genel sağlığımız ağız sağlığından geçer dersek aslında çok güzel bir tanım yapmış olabiliyoruz. Burada.
0: Altını çizelim. Genel sağlığımız ağız sağlığından geçiyor. Peki efendim, şimdi kalp ve damar hastalıkları ile ilgili, nöroloji ile ilgili, Alzheimer ile ilgili boyutunu konuştuk. Şimdi yine sözlerinizin başında bir alışkanlık eksikliğinden, evet, ve bilgi eksikliğinden bahsetmiştiniz. Dolayısıyla aslında toplumda bir ağız sağlığı bilincinin oluşması noktasında demek ki bir çaba gerekiyor.
1: Evet.
0: Gerçi ilerleme olduğundan da az önce ifade ettiniz ama biraz daha bu eğitim eksikliğinden, ailenin özellikle çocuk yetiştirirken neler, hı-hı, yapması gerektiğinden bahsedelim. Ve bu arada tabii diş hekimi kontrolü düzenli olmalı mıdır? Hı-hı. Hangi yaştan itibaren başlamalıdır? Biraz da buna değinelim. Çünkü genelde bir de şunu itiraf edelim. Toplumsal manada düşündüğümüz zaman diş hekiminden bir korku da, evet, var değil mi efendim?
1: Doğru.
0: Diş hekiminin koltuğuna oturmayı çok sevmiyoruz. Hı-hı. Yani bir rahatsızlık olduğu zaman gidiyoruz, evet, diş hekimine. Ama öyle mi olmalı? Yoksa başka bir şeyler mi yapmalıyız? Bu konudaki genel değerlendirmenizi alalım.
1: Biz şu tanımla başlayabiliriz. Diş enfeksiyonu nasıl oluşuyor? Diş eti enfeksiyonu ya da çürük nasıl oluşuyor? Aslında bunların en temelinde diş plağı dediğimiz vücudumuzda kendi kendine oluşan diş yüzeyinde bir yumuşak tabaka diyebileceğimiz kısaca bir yüzeyin bakterilerin tutunmasıyla ve orada bakteriler ve toksinlerle beraber bir enfeksiyon oluşturması tanımı yapabiliriz. Aslında mantık çok basit. Eğer diş yüzeyimizdeki plakları kontrol altına alabilirsek oradaki enfeksiyon oluşmasını engelleyebiliriz.
0: Kişi dişinde plak oluştuğunu kendisi anlayabilir mi?
1: Hipokrat şunu söylüyor. Dil doktorumuzdur. Sadece dilimizle dişlerimiz üzerinde bir gezdirirsek, eğer orada bir pütürlülük görüyorsak, mutlaka burada bir diş taşı ya da diş plağı var anlamına
0: aslında
1: geliyor.
0: Aslında bu çok basit bir yöntem.
1: Evet.
0: Diş yüzeyimizin pürüzsüz olması
1: evet.
0: gerekiyor. Dilimizin
1: kaygan olması
0: kayması
1: gerekiyor.
0: Gerekiyor
1: evet. evet. Hatta bizim eskilerin bir sözü var. Bir temiz bir yere gıcır gıcır oldu denir. Çünkü gıcır gıcır parmağımızla sürsersek bir gıcır gıcır ses gelir oradan. Bu temiz olduğu anlamına geliyor. Peki bunun için ne yapmamız gerekiyor? Aslında çok basit bir temel yaklaşımla günde iki defa bir diş fırçalaması bizim orada bakteriler üzerinde bir hastalık önleyici her türlü faaliyeti göstermiş olacağız.
0: Evet. Bu, o zaman doğru fırçalamayı konuşmamız lazım.
1: Evet.
0: Bu aşamada.
1: Evet. Doğru fırçalamada şu çok önemli. Aynanın karşısında fırçalamak gerekiyor. Tabii burada ben bizim ulaşabildiğimiz herkese şunu demek istiyorum. Öncelikle diş eti kanaması bir hastalığın belirtisi. Sağlıklı diş eti kanamaz. Şu anda bizi dinleyenler şunu yapabilir. Banyoya geçip parmağıyla diş etlerine bastırırsa oralarda eğer bir kanama geliyorsa mutlaka bir diş hekimini ziyaret etmesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Bu diş eti kanaması bir diş hekimi tedavisi olmadan, bir diş hekimi yaklaşımı yapılmadan kendi kendine geçmiyor. Bu öncelikle çok aslında basit ve çok kolay ulaşılabilir bir yöntem. İkinci yapmamız gereken kendimize çok basit bir yaklaşım. Aynanın karşısında dişimize bakıp dişimizin rengi dışında bir şey var mı diye bakmak. Bu çok basit bir şey. Tabii plaklar iki çeşit oluyor. Yumuşak plaklar ve sert plaklar. Yumuşak plaklar diş fırçasıyla çok rahat uzaklaştırılabilir. Çok rahat bir şekilde elimine edilecek bir alandır. Fakat sert plaklar, özellikle çay kahve içiyorsak bunlar renklenmiş de olacak. Aynanın karşısında
0: görünür halde.
1: Evet, görünür yani. Halde. Yani kendi teşhisimizi evimizde kendimiz koyabiliriz.
0: Evet.
1: Tabii teşhis koymak kolay ama tedavi mutlaka diş hekimi gerekiyor.
0: Elbette.
1: Evet.
0: Bu diş fırçalama konusunu biraz daha konuşalım
1: tabii.
0: istiyorum
1: Harika.
0: Ben. Yumuşak plakları fırçayla, diş fırçalamayla bertaraf edebileceğimizi ifade ettiniz. Doğru fırçalama yöntemi nedir? Şimdi bir manuel fırçalamalar söz konusu.
1: Evet.
0: Bir de şimdi hayatımıza giren teknolojiyle beraber elektrikli ya da pilli fırçalar var. Bunlar arasında nasıl bir tercih yapılabilir? Tabii özellikle elektrikli ve pilli olanların maliyetinin de çok yüksek
1: evet.
0: olduğunu, herkesin ulaşamayabileceğini göz önünde bulundurmamız gerekir. Diş fırçası bunun bir boyutu. Nasıl fırçalayacağız yöntem? İkincisi diş macunu, hangisini kullanacağız ya da değiştirir mi? Diş macunu kullanımı, diş sağlığı açısından bir şeyleri. Bunun dışında da diş ipi ve benzerlerini de katalım bu
1: Olur.
0: üçgene.
1: Şimdi çok basit bir tanım yapalım. Ben de şimdi söylenince kafamda canlandı. Diş fırçalama. Aslında en başta burada bir hata var. Diş fırçalama tanımı. Biraz açmamız lazım. İsterseniz beraber şöyle bir tanım yapalım. Diş ve diş eti fırçalaması.
0: Evet, düzeltiyoruz.
1: Evet.
0: Diş ve diş eti fırçalaması.
1: Çünkü hepimiz yıllardır alışmışız. Çocuklarımız da böyle git dişini fırçala. Tabii dişimizi fırçalamak yeterli değil. Diş etlerimizde de plak oluşuyor.
0: Aslında diş etini ve dişi
1: evet.
0: bir bütün olarak
1: evet.
0: değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Evet. Evet. Burada da yine aynayı kullanıp aynanın karşısında diş fırçasını diş etine ve dişe temas ettirerek fırçalamak çok önemli. Tabii gördüğümüz en sık hata şu, sadece dişlerin görünür taraflarını fırçalamak. Yani iç taraflarını, diş eti bölgesini fırçalanmadığı zaman oralarda enfeksiyon oluşma ihtimali çok yüksek. Tabii hastalarımız neden diş etini fırçalamıyor? Eğer diş eti enfeksiyonu varsa diş etine fırçayı dokundurduğu anda bir kanama oluyor ve ağrı oluşuyor.
0: Aslında bundan kaçınıyor yani.
1: Evet, aslında bu çok güzel bir belirti. Neden? Çünkü vücudumuz diyor ki bende bir problem var. Doktora git götür beni. İşte burada Bu bilinç çok önemli. Gerçekten kendi kendimize diş fırçalarken bile bir teşhis yapabiliyoruz.
0: Evet. Bir virgül koyalım değerli hocam. Bir müzik arası verelim, sonra devam edelim sohbetimize.

0: Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenler. Ağız ve diş sağlığını konuşuyoruz. Şu anda stüdyomuzda Toplum Ağız Sağlığı Eğitim Derneği TASET Başkanı ve Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Diş Hekimi Sayın Can Aydoğan bizimle birlikte. Müzik arasından önce diş fırçalama ile ilgili bilgiler veriyordu değerli konuğumuz. Bize diş eti fırçalamanın aslında öneminden bahsetti. Kaldığımız noktadan devam edelim. Süre açısından ne kadar süre fırçalamalıyız? Ya da süre bir ölçü müdür fırçalarken? Onun da lütfen ayrıntısını anlatın bize.
1: Tabii. Süre önemli. Aslında şöyle bir matematik yapabiliriz. Ağzımızda 20 yaşlar hariç 28 tane dişimiz var.
0: Evet.
1: 28 dişin görünen 3 tane yüzeyi var. Tabii gözümüz korkutmasın. Sayıyı çarparsak 28'i 3 ile büyük bir sayı ediyor. Fakat şöyle bir şey yapabiliriz. Örnek veriyorum, diş fırçasıyla sağ üst taraf, sol üst taraf bir bölge seçip yanak tarafından büyük azı, küçük azı, köpek dişi, kesici dişler, kesi dişlerden sonra küçük azı, büyük azı tarzında gideriz. Daha sonra dişlerin iç taraflarını aynı şekilde aynı sırayla fırçalarız. Dişlerin çiğneme yüzeyini yine aynı sırayla fırçaladığımız zaman inanın zaman o kadar çok hızlı geçiyor ki.
0: Evet.
1: Hiç fark etmiyorsunuz. Ve gerçekten zaman bu arada sadece bir ihtiyaç. Keyif almak için bence 2-3 dakika yeterli değil.
0: Evet.
1: Bundan keyif almak gerekiyor. Ağzın her tarafına ulaşabilecek tarzda özellikle büyük azıların arka taraflarına ulaşmak çok zor ve genelde çürüklerde o bölgeden oluyor.
0: Evet,
1: çünkü dişin
0: dikkatli,
1: ön taraflarını fırçalamak çok kolay oluyor. Biraz da kolayımıza geliyor. Evet. Ön taraflarda görünen tarafları temizlemek,
0: evet.
1: Biraz da görünmeyen taraflara ulaşmak gerekiyor.
0: Bir bütün olarak,
1: evet.
0: Diş etlerini yani, sürece dahil etmemiz gerekiyor.
1: Şunu diyebiliriz, 3 dakika ön dişleri fırçalarsanız çok doğru değil. Fakat eğer büyük azılardan küçük azılara, ön dişlere, iç tarafları, alt tarafları fırçalarsanız gerçekten çok dengeli ve çok etkili bir fırçalama yapmış,
0: evet.
1: olacağız.
0: Bu arada diş macunlarını ben sormak istiyorum. Hı-hı. Fonksiyonu nedir? Şimdi baktığımız zaman pek çok çeşidi var.
1: Doğru.
0: Pek çok amacı olduğu söyleniyor reklamı yapılırken. Ama diş macundan beklentimiz ne olmalıdır? Ağız ve diş sağlığını korurken fonksiyonu nedir? Hangisini seçelim?
1: Şöyle, şunu düşünmemiz gerekiyor. Diş fırçası ve diş macunu aslında en temel ağız bakım ürünleri. Burada diş macunu biraz kozmetik düşünmek lazım. Sağlık açısından bir diş fırçası gibi majör bir ürün değil. Çünkü diş fırçasının temel özelliği sürtünme ile yüzeydeki plakları uzaklaştırması. Bir sıvı ya da bir macun tek başına bir işe yaramaz. Bunun için mutlaka bir diş fırçası gerekiyor.
0: Evet.
1: Peki diş macunu neden bizde gerekli? O bölgedeki temizliği daha etkili hale getirmek ve orada çürük önleyici içindeki maddelerle ağız bakımının tamamlayıcı unsuru diyebiliriz. O yüzden beklentilerimiz bir diş fırçası kadar çok olmaması lazım.
0: Peki burada şeyi mi dikkat etmek lazım? Özel bir sıkıntımız yoksa, özel bir rahatsızlığımız yoksa, diş hekimi tarafından belli bir macuna yönlendirilmediysek, örneğin hassasiyet vardır, hı-hı. vesaire, herhangi bir macun işimizi görecek. Öyle mi anlıyorum ben sözlerinizden?
1: Evet, burada belki hassasiyetle ilgili bir konu açabiliriz.
0: Açıldım.
1: Diş hassasiyeti. Herkesin bir şekilde bir diş hassasiyeti,
0: evet.
1: oluyor. Diş hassasiyeti neden oluşuyor? Bunu bakmak lazım. Birincisi çürükten dolayı olabilir diş hassasiyeti.
0: Evet.
1: İkincisi buradan bir uyarı yapalım. Diş hassasiyetlerinin büyük bir bölümü hatalı diş fırçalamasından kaynaklanıyor. Yani kendi kendimizin dişlerine zarar verebiliyoruz. Bu zararın temelinde bir sert diş fırçası kullanmak. İkincisi diş fırçasını sert bir şekilde yüzeye sürtmek. Burada diş hassasiyeti oluşturacak etmenleri ortadan kaldırmak diş macunundan daha öncelikli bir davranış. Tabii burada mutlaka bir diş hekimi ziyareti yapıp buradaki diş hassasiyeti gerçekten sert fırçalamadan mı kaynaklanıyor? Burada şu anda bizi dinleyenlere şöyle bir bilgi verelim. Lütfen yayından sonra herkes diş fırçasını alsın, kıllara baksın. Eğer kıllarda biraz eğilme varsa, biraz dağılma varsa kesinlikle bu diş fırçasını sert kullanıyoruz. Çünkü ideal bir diş fırçasının kılları hiçbir zaman bükülmemesi gerekiyor.
0: Doğru basıncı uyguluyoruz.
1: Evet, evet. Biz ona şey diyoruz, nazik bir basınç. Sadece hissetmek. Bu da çok önemli.
0: Değerli hocam, az önce diş fırçalama süresinden konuşurken, evet, zamanın çok aktığından bahsettik. 3 dakikalık bir zamanımız kaldı. Mutlaka tasetten konuşmamız lazım. O yüzden bu dakikalardan itibaren dernekten konuşalım. Lütfen, nasıl kuruldu, neler yapıyor, dernek hangi amaca hizmet ediyor?
1: Toplum Ağız Sağlığı Eğitim Derneği temelinde toplumda doğru diş fırçalamak, doğru ağız bakımı ile ilgili farkındalık oluşturacak projelerle çalışır.
0: Evet.
1: Bununla beraber üniversiteler ve özel hekimlerle beraber bir sağlık gönüllüsü ve sağlık ordusu diyelim. Burada tabii gönüllülük üzerine kurulmuş bir dernek.
0: 2024.
1: Evet.
0: Göreli yeni bir dernek.
1: Aslında evet, bizim hikayemiz kuruluşu. Evet, evet, 20 sene ama çatı altında kurulması çok yeni. Neden çatı altında olması gerekiyor? Açıkça şunu söylemek istiyorum. Toplumumuzda doğru bilgiye ve doğru uygulama tekniklerine ulaştırabileceğimiz bir çatı olsun istedik.
0: Evet.
1: Bu çok önemli. Tabii meslektaşlarımızla beraber burada birçok farkındalık projeleri yapıyoruz. Bizi dinleyenler de eğer üye olursa orada istediği soruyu sorabilirler ağız sağlığıyla ilgili. Kendi kafalarında eğer bir bilgiye ulaşmak istiyorlarsa, doğru bilgiye, meslektaşlarımız burada gönüllü olarak hemen cevap vereceklerdir.
0: Evet. Böyle orada bir yapı. Çeşitli makaleler var, bilgi verici, evet, yazılara ulaşabilirler. taset.org.tr adresi üzerinden hem taset hakkında hem faaliyetleri, etkinlikleri hakkında bilgi sahibi olabilirler. Yaklaşık bir dakikalık bir zamanımız var. Son sözlerimizi almak istiyorum efendim.
1: Şöyle, ben son sözümü şöyle toparlayayım. Ağız bakımı bir ekip işi. Bir kişi kendi başına ağız bakımını asla tek başına yapamaz. Ya da biz diş hekimleri birisinin ağız bakımını tek başına yüklenemeyiz. Bu bir ekip işi. Bunun iki yönü var. Bir profesyonel bakım dediğimiz yılda iki defa olan diş hekimi ziyareti.
0: Evet.
1: Bu olmazsa olmaz. İkincisi, evde etkili ve bizim atravmatik dediğimiz diş ve diş etine zarar vermeden bir bakım uygulaması, tamamen birbirini tamamlayan işler.
0: Evet. Ki siz çok güzel ipuçları verdiniz. Diş fırçamıza bakarak,
1: evet,
0: doğru basınç uyguluyor muyuz,
1: kesinlikle,
0: uygulamıyor muyuz, bunu anlayabiliriz. Dişlerimizi görsel anlamda,
1: evet,
0: kontrol edebiliriz. Aslında bunlar çok basit yapılabilecek şeyler.
1: Evet. Teşhisi çok kolay.
0: Evet.
1: Tedavisi de kolay. Öyle diyelim.
0: Evet, korkmayalım.
1: Diş korkmayalım. Evet, korkmayalım.
0: Evet efendim. Peki, çok teşekkür ediyoruz
1: teşekkür
0: bizimle
1: ediyorum
0: birlikte olduğunuz için. Toplum Ağız Sağlığı Eğitim Derneği TASET Başkanı ve Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Diş Hekimi Sayın Can Aydoğan'ı konuk ettik.